0: Bağlamına bağlısın.
1: Merhaba.
0: Morning, Spanish Mile, and Chesley. En route to Hartsville. Payday, beginning mileage 43.
1: Okay.